0: Markaz Radyosu'da.
1: Hangama ustaları.
2: Artıkcan.
3: Oh.
2: Artı.
3: Borvanlar.
2: Artı. Braçka.
3: Borvanlar.
2: Kat dedin o.
4: Baya ballar gibi değiştiniz mi?
2: He. Nemanı soruştu şuna, nemanı ayeti verirlerdi.
4: Ya, ular sonra gelmeyle bir koyul kaldırırlardı yaptı da.
2: Bu oldu, ne maklamış?
4: Şuna, bende taklif var.
2: Hoş.
4: İki de tilde yaparsak.
2: İki de tilde yaparsız.
4: He?
2: İkinci tili izni çıkarın ki.
4: İki de tilde de gelin, ben Özbekçe yaparsam siz başka bir
2: adım. Haa, çiğit dili mi?
4: Haa.
2: Üçte çiğit dili ne bilemem ben?
4: Yok.
2: Ha, maktanış masum, üçte çiğit dili ne bilemem?
4: Haa, kaysileri, kaysileri.
2: İngiliz dili, Niyemiz dili, Rus dili.
4: Ha, İngiliz dilde bana nasıl deyince?
2: Ne mi deyin?
4: Ha, ne babası ya? Kal.
2: Bonjour, madam.
4: Ha, bu Fransızca yu.
2: Ya, onda Türk de çit dilini bilerek ama.
4: İngiliz dilde sigirdi balası, buzak. Ne mi buladı?
2: İngilizler buzakken demeyi duradı. Konkret sigir bu vaganıdan kim kao deyişadı. Şuna kadar halkı İngilizler.
4: Ha, neyimiz şanayan bilemedi deyiz mi?
2: Maktatta beş hogan mı?
4: Neyimiz dilde kurbaka. Batkağda sakırap sakırap yürüptü. Kalaka buladı.
2: Der kurbaka, der batkakın, der şalap, der şalap, der şalap.
4: Der derin hepsi neymiş şey bu Özbekçe diye gebeke lan.
2: Cüde olsan, ben yarım saatte organı oğlan mı?
4: Rusça neyem bileme dediğiniz mi baya?
2: Yiğitler armiyede organı diyor hamma.
4: Ondan da yakalamız. Tasavvur kılayım ben bir Rus kızını sevip kalıp sevgisi korkulamaz. Tercüman.
2: Sevgini tercüme kılış cüde olsan.
4: Kal, kal. Yaş kız. Men sizni yaxshi ko'raman.
2: Xaroshiya devochka, ya vas xarosho vijo.
4: Ya, люблю, а? Люблю.
2: Люблю desa ham bo'ladi, zarurga vijo desa ham bo'ladi.
4: Ha.
2: Rus tili juda boy til.
4: Xo'p, davom etamiz. Men bir faqir yigitman.
2: On один ведро человек.
4: Da. To'g'risi, haliga dadamni orqasidan kun ko'raman.
2: Прямо за ди папой солнце увидит он.
4: Kaşı ya?
5: Hangama ustaları.

0: Merkez Radyosu'da. Yaş, aile.
1: Vasteke.
2: Az aşk.
0: Yaş, aile.
3: Ha, ozalık keyfiyeti yok.
1: Vasteke. Ano, ortağım şayra barı diyor, uşanı er olup kaptı.
3: Tinçliğimi milyona kapıptı. Hali yaş idi şekli.
1: Şunu edeyim. Tövbe, hali yaşas kere gitti, barbaram.
3: Hay. Ano, doğru paraları kapkiken bozu gerege.
1: Vasteke, bu nöme degeniz? Bir oda bro ulemendisiz, kulemendisiz ha? Doğrularını ulaşıyızı karin.
3: Şimdi azaş hazırlık günde bazar iktisadiyatı degenleri de. Benim hayalim ki genlerse şu buldu de.
1: O beçere ne makaladı indi? Erge anca organip koyandı da.
3: Bopti azadı. Kuda onge sabır versin. Onu koygen bugün köşede yaman buldu de.
1: Nema buldu?
3: İşten ki oturdum. Bitti ayol. Yolun gikirip siz ballarından bittesini atası bu siz kere edisi buladı mı?
1: Nema? Şuna kama hali. Ozu bluda maşıda kabul işini. Bluda mozu.
3: Böyle azaş. Hoğuluk vage. Gappı ahır geçer işi.
1: Nema bopti edinçi?
3: Kim benim korkup gittim. Kanakası ki ben sizi ballarınızı atası buluşum mümkün. Digendim. Hani mektepteki okuduk iken.
1: Tövbe.

0: Merkez Radyosu da.
1: Kuldirgich. Alo doktor, bilasizmi qornim og'riyapti. Bu karies. Doktor, belim og'riyapti. Bu karies. Jinnimisiz doktor? Yo'q. Avtoatvetchikman.

0: Yaş, aile.
1: Vostaki.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
4: Az aşk. Ara dükkanayım var o. Bu şey yeri bilen acıraştı mı? Yok mu?
1: Kaysı, kaysı bir niyet var?
4: Anı onu sike hali dinle o zaman de. Anı otu isimli yok. Şıkılıp sarı saçlı yedi.
1: Aa, o mu? Gülün ağzı. Ne miydi?
4: Şükeki soru ama acıraşmakçı diyendim.
1: Haa, ağzı şunu taşmışı da yürüptü. Tövbe biçare.
4: Neyi onu biçare deysen? O bana yaşatken yeri biçare uzastı. Bu bana yaşaşı uzun buladı mı?
1: Vay tövbe. Kuddu o bana yaşap kurgen diye yaparası vostaki.
4: Yok, şu çeki barbur o bana yaşaş kıyındı bu ilime.
1: Yeri o bana Allah kaçan acıraşıp gitken bulardı. Ana o şükünüyem. Sürtke borgen de acıraşamız hep turu aptı.
4: Neme o şükünün uzun acıraşıp boyakam aptı?
1: Madem şünge hayran buldum de. Kiyen gülnozdan sonrasam tohtap dur. O 27. çizilsini kutuvam ben deydi.
4: Nimaga aynan 27-sini kutadi?
1: O'sha 27-sida eri oylik olar ekan-da.
4: Zakonni gap yo'q.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hangama ustaları. Bir şopur akamız çarçap gelip okulayıp ötse, tüşüde. Bolt bilen gaykeni tuy bol etkenmiş. Ya bu, katta moşanı teyide bol etken eken, garajdeni katta tuy, eşikteki de harkın külüçler. Katta mihman kutu oturttu, mihmanlar katar keli yaptı. Şimdi kudalardan mantropka, atverka, nazik mihmanlardan benzin nasos, karbülatır, akümülatır, radyatır, motor, adeni stol. Şimdi ularga spes zakaz stol, dahshat, sali dolu, jitkislar, motorni maslalar, 93 benzili. Vashe, dahshat ama yok da endi. Tozasi tortilyapti. Hamma kayb. Kolonkalarni o'rniga kanistrlar qo'yilgan hopis pachimlik emish. O'rtakash benzin tortadigan shlanka emish. Birdan to'y boshlanib, o'rtakash boshlab qopti-yu. Assalomu alaykum aziz temir tersaklar, nazakchilar. Mana bugun bahonada ajoyib bir to'yxona turibmiz. Ushbu to'yxonamizning sababchilari Boltjon va Gagaxonlarning nikoh va visol oqshomlarida turibmiz. Biz o'zimiz nomimizdan shu kelayotgan baxt, taxt va 10 ta gayka naqd tilaymiz. O'z o'zlaridan ko'paysin. Bolt Gaga o'xshagan farzandlar bersin. Borgan joylardan qotib kelsa hech qaysi kulich ularni ajrata olmas. Endi navbat san'atkorlarga. Hozir navbat to'pchilikka tanish bo'lgan ajoyib ovoz sohibi o'zlarini chaqir shuhurlari bilan tanilib kelayotgan Pachimlikbek desa Pachimlik chiqib kelib qo'shiq aytayotganimiz. Dahshat to'y. Endi to'yni o'rtasida ikkita qudani olib chiqib, ikkita quda idit suda deb ikkita onani olib chiqib o'tkazib qo'yib, mana bugun Boltday o'g'lis gaykaday qiz bilan baxtli bo'lib kelsin ilohim, baxtli bo'lsin. Ubudi marhamat onajonlar, to'ylar sizga. Marhamat desam, haligi hofizam boshlab qopdi-yu, zapchas bo'laman deb hammani kuydirasam, kuyganda fakirlarni yana yondirasam, dod va o'ynab o'yin kulgi zo'r dahshat chiroyli o'tib haligi yor-yor sadolari ostida chimildiqqa kuzatib kelyapsa, chimildiq ham bir yama emish. Tursa, bunday qarasalar, Boltga gaykani rezvasi to'g'ri kelmasmiş. Buniki qurib ne? Buniki melki. Appa, shuncha to'y, shuncha dabdaba, shuncha narsa, hammani bosh qotgan. Nima qilishni bilmay tursib, desa aytib to'xtaydi. Mahallamizda bir yoshi ulug' inson bor, shuni chaqiraylik. Kim? Gazovoy kulich olib kelaylik. Bu narx tushildimi? Ustami? To'g'ri ayting, kallanga qo'yin deb gaz kulishni olib kelsalar, aka mana shunaqa bo'ldi, mana shu ikkita oila kelishmayapti, rezva to'g'ri kelmayapti bir-biriga. Shuni bir narsa qiling desa, yo'q, man birovni oilasiga qo'shila olmayman. O'zi er xotinni o'rtasiga tushgan bo'lsa odam ahmoqda, man qo'shil. Aka, shuncha to'y, shuncha xarajat, bir narsa qiling desa, bo'pti deb hali gaz kulish ham gaykaga bo'ldi qo'yib, rezvani bitta buragan ekan, qars qilib ketibdi-yu. Shunday shopir ekanmiz, ko'zlarini ochsalar, tepalarda xotin turganmiş. O'yling, o'yling. Shuncha ishasizmi? Ha, tashqariga chiqsangiz, qizingizga sovchilik kelgan. Ularga nima dey? Bir og'iz gapirmaysizmi desa, xotin, surishtirmadingmi? Menga qara. Borib surishtir, rezvasi to'g'ri kelsa berib yubor degan ekan.
0: Sangoma ustalari.

ketken edin külüp külüp yüreğinden yürüp yürüp közün yaşka tolup tolup beni yokla kirgen imsen ya.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hangama ustaları.
2: Rahmat, aman boylar, aman boylar, rahmat. Yani maşerde oturken muhluslarımız köpçülüğü manakıl yeğlenip gülüşü yaptı. Şu külgüge yana külgü devam etiş gerek. Sanatkarlar doğrusu yapıp getirdi, itibar vergen bozuldu. Yine şunlar hakkında yaptı, devam ettiremiz. Bu orkestrada barabanç kemiği koptu. O şu konserde kakarası çeteli mehmanlarım geliş gereken 15 bin vakit bakan kayıttı karasa barabançı yokmuş. Onun da kemiği koptu. Barabançı asasiyon arası o. Barabançı yokmuş da dirijör, akı yugurttu, bek yugurttu, ilacı yok karasa 5 bin vakit başa çıkan. Öpte toyracı basın tabiyle. Ritmi kendi çürüdüken bir toyracı basın bulur. Barabançı bir toyracı git varken bu iş beytlerde sahne işini kılarken pardanı çürüp, apçıkıp, kadar çürürken de bu iş beytlerde kişkın toyken gider olurken. Uşan tortur köp. Ben karasam dairece mesela da hanımdı. Barabançı kemiği kaptı. İltimaz. Eğer yuva oturmasın. Şirali ali kıyıntırıp koyan pasta oturup durasan. Ben ozum müzikadan çaldır şunu korsuk yapaydım da. Da nazik şey var. Oturken şey de bom bom durup koyasan. Bu oldu dıptı. Kalp aklında şey mi andıptı? Ben kaptı kaptı hopuldurken dairece şey görgen ben gidiptı. Lekin ismanı görmeyken dairece kalmadı. Ben geri bize en kıyın giriye gelip çöpere mandıptı. Makamlar gelip çöpere uğraman. Kup maktama gelip dökedipti. Bak giyilip gidip. Kastım yatağı ki çal giyilip koyupti. Bana bu baraba sanık edipti. Bir şarman da kımadı. Var oturasan, ben git terimini oturur sanıptı. Ben müzikallarını hammasını çaldırıp, avucuna alıp çıkıp, sana cayın kegek peyde. Şimdi korsatı koyman, oturken cayıda 2 Mart'ta bum, bum vurasan, bu oldu dıptı. Mesela, aga, şundum dıptı. Şundum, şundum dıptı. Yedim ayakkara, başı konuşmayız dıptı. İltimas sana dıptı. Ben yine tepada bulamazsan, pasta bulasan, gömleş ilacı yok dıptı. Uşa, uşa, esimde esimde dıptı. İki Mart'ta bum bum ta, esimde gel. Yap köpetir miyim ben? Doğayış var mı bile bana mı esimde? Mesela hani gel iş var mı kopya gene gel müzik başlattı. Rası çaldırıp hiççeyden saksafonu, saksafondan unge, ondan klarnetke, ondan bunge oturup hamasını birgeleştir, çaldırıp, eğlendirip, avucunu alıp çıkıp durup, meknakastan kıptırıp, tayarlap durup, hali ki barabayı çıkıp, şimdi koşarsa oruna durup, esimde, esimdedir.
3: Hangi ama ustaları?

0: Podcast Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vosteke.
3: What's it, man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
4: Oz oda.
2: Hazır.
4: Nemin ki emilliysen, nemin ki sudurelesen.
2: Hatten ki vassız.
4: Kimesinden sura kutsu sana, tövbe kıldı mı? Ne göre yakış geldiniz mi? Çerçemediniz mi? Çay pay vereyim demiysen ha?
2: Sizin kilen salıp ne makuvası hemen yukarı kimde değilsiniz o?
4: Yine bu hakikat ki. Hele ki miydim, ben yudu bulma geldiğimde hatunum demene bilen ben bugün doğrusu kızıkamadı.
2: Madam, ben yo'qligimda oldingizda, ko'chada nima qilib yurganingiz bilan qiziqamandi.
4: Sen her bir itken bilen, ishonasan mı, ishonmaysan mı bilmayman. İşten ki ondan.
2: Ya yaxshi, kiring. Oy, vostaka bugün qanaqa kunligini bilasmi?
4: Xo'sh. Qanaqa kun ekan?
2: Menga pul bering.
4: Hop dedim u. Ertalab bo'lsa ertalab beraman.
2: Voy, nimaga endi ertalab berar ekansiz? Hozir bersangiz 2000 berasiz, ertaga bersangiz 4000 berasiz.
4: Nimaga 4000 beraman?
2: Nimaga deysiz? Axir ertaga ertalabdan dollar narxi ko'tarilar ekan, vostaka.
4: Ha, dollarni ya.

0: Control sen geçir.
1: Kuldur geç. Gruziyada piyonistalikni gruzin vinosini qo'llab-quvvatlash deb hisoblanar ekan. Ertangi bosh og'riqni esa mineral suvni qo'llab-quvvatlash aksiyasi deb atay boshlashdi.

0: Маркас Радиосда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Хангама усталары.
3: Men ko'p hozirgi kunda moda degan narsaga unchalik ham odam sal tushunmay qoldi. Bir yil qarasangiz moda qizil bo'ladi, hamma qizlar qizil ko'ylak kiyadigan bo'lib qoladi. Bir qarasangiz, bir yil oq bo'ladi, moda hamma oq kiyim kiyishni boshlaydi. Bir qarasa bir sariq modaga chiqib qoladi hamma. Sariq ko'ylak, sariq shim, sariq tufli, yana sariq sumkacha, sariq sochchalar hamma sariq bo'lib ketib qoladi. Men qizlar sizlarni hech tushunmay qoldim. Sizlar ko'ylagingizga yo material topolmayapsizlar, yo badanga mos bir ko'ylak topolmayapsizlar. Qapı bulmayılıyor. Oldum. Yübke uzun idi, sekin kelte kelte kılıp yübke olduğunu tüzege çekildi. Tüzeden kin tüzen tepeske sel çıktı. Kin orkasım değil. O açığı sel tükmeçeler bu utkazıp onu tükmeçeliği buldu. Ondan kin tükmeçem yok mesela tükmeçem aptaşa değil. Ondan kin açık bu kaldı ozu. Ondan kin selam yetmedi sel tepeke kutar değil. Anca tepeke kelte bu kaldı. Kin uniyem kumadıyla şekilli hazır yübke uzun buldu yok. Tepe uçuyla yaptı. Ko'ylakda tepasi yo'q. Yarim egacha ko'ylak yo'q. Ikkita yelka ko'ringan, u yelkada ushlab turadigan ipi ham yo'q. Xuddi bir ko'ylak tushib ketayotgan o'xshab turibdi. Yana bir qanaqadir yubka pastga tepa ochilishni boshladi. Men tushunmadim o'zimdan. Xuddi hozirgi ba'zi bir ko'ylakni ko'rsam, uyga kiyib yotadigan ko'ylak bo'ladi-yu, o'shanga o'xshaydimi bilmayman. Avtobusda ostanovkada odamlar tursa, rosa ko'p odam avtobus kelgan, avtobus tiqilinch. Haligi oldinda bir qiz turganimish. Qiz endi meni yubka kiyib olgan, oyog'ini ko'tarsa, avtobus zinasiga yetmaydi. Meni yubka tor, nima qilish bilmasin, shunday o'g'irlib, orqadan bitta tugmachani yechibdilar. Yana ko'tarsa, oyog'i yetmasmish. Ikkinchi tugmachani qiynab, pul qilib yechibdilar. Yana ko'tarsa, oyog'i uchinchi tugmachani pul qilib yechgan ekanlar. Endi ko'tarmasa yetmaydi, to'rtinchi tugmachani endi yechaman desa, orqada turgan erkak haligini biridan ko'tar, avtobusga otib-otib-yu, shunday tushgan qiz ham, "Ey, vel padaringga nalat sani. Uyalmaysanmi? Mana oldi mana belimni ushlab otishga tug'ib qo'yganmi deng desa, haligi barzanga aytam, "O'zing nimaga mana shimimni tugmachalarni ishlatyapsan?" demish.
0: Sangoma ustalari.

0: Markez Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
4: İyi, az aşk. Tuy mi sen? Tuy bu dedi. Dasta hanını itmişsem mi? Kıraya buzyam hatırat taşıttı. Al, itmişsem mi? De, uyudu avukat yok. Korun tuğuzu oldu, o zaman aşıttı.
2: Vostaki iştahım yok.
4: İştahım yokmuş. Ne oldu?
2: Kim? Ne uzunca yaraşma ya. Hiç kim bana karam yaptı.
4: Acayip sende. Bundan kuracı, kule batırayım, arkası da at.
2: Bakalım, kule degen hiç narsa bulmasın. Ne bagi kule mi? Kanakıl kule mi?
4: Oktu azadı. Hazır mesela kuldurayım. Bu halde ki, kılıçlarını reklamaya kalasın.
2: Boktu.

0: radyosu'da.
1: Hacviyeler Hanese.
2: Said Ahmet, Hasrat. Mahallamizda bir kampir bor. Doim oy ishining oldiga sholcha solib, chakkasiga rayhon taqib, choy ichib